0: Kes Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk. Karagin oyağım nime gedirçi? Galatı bu attı şun, bir nasıl buldu şekiliydi?
2: Kani, his nesi kıma gelin o?
4: Yo, karagin kumdan günge korayıp getu attı de. Şu doktor gibi süresan mı kendi böyle atıldım?
2: Vay, vostaki. Onu aldı yakışla bir yuvup koruyunca oyağı izi. Fayda bir kolar.
4: Arada, ben ulemen desem, sen kulemen desem, hazır şuna hazırlı urunu mu? Sal havatırlanışam yok asan de.
2: Vay, vostaki, hazırlaştım. Daro kuyunizge ame, namı çömüne kasız tövbe kıldım. Mene uşu kuneyem, boşiz rosa ağır vatıldı. Akir, bir pasta utup gittik o. Hiç nasıl kurma gendi bu gittiz. Bu seferim şuna kabul etti.
4: Ulu sana aklinem ki, çoçun yokuşup kelteyken. Yırtıgın mobada, ben ulup gittiğim bu zaman utup gittiğerdi turrasam mı?
2: Vay vostaki, karayın bunun sonu için hiç am oylamak mı?
4: Şuna kadar, mene.

0: прости.
1: Markaz Radyosu'da
2: Hangama Ustaları.
3: Ama demen poçam yok mu demen ha? Poçam yok mu demen?
4: Vay poçanız bari de. Bunu işlettirin.
3: Kapkir bile onu öldürüp koydum aynen. Ne karayın hapa? Sizge bir tümür yer gerek.
4: Zahar çeyken siz ha?
3: Ya bunu şaptırın. Ha sizge dimakçı bu gelin bakıyorum.
4: Şimdi işitmesin o.
3: Aynen sizge atılgen soğuğa bu. Bana bu şu soğuğanın instrukciyası. Kullanma.
4: Kullanma.
3: Bana şunu okuyup görürsün de.
4: Hop.
3: Basıp işe doğrasın.
4: Hop.
3: Ha kettim.
4: Şaşmayın gürgatlarınız. Kahkit yapsın.
3: Ya vaktim yok ben.
4: Oy yaşama gürle.
3: Nima dedi? Instruksiya dedi mi?
4: Kullanma. Kani? Bu erkeklerinin elektrileştirilgen nar biyorobotu Kibrik Hoşumcan. Nar diyen erkek Kibrik Hoşumcan. Kani köreylikçi?
5: Salam, asalim, şakarım, havatım, parvardam, www.bolichka.
3: Vay, bulmasa! Asalim dedi mi? Umrum ulan bırakır, buna kadar şirin sözlerle işitmekem. Bulichkalayım ben, kaydan bulup da bu.
4: Kani?
3: Hoş. Keyingi dastur hiç qanday tirik erkakka xos bo'lmagan dastur.
4: Qaynonani quvnoq kutib olish.
3: Munisi yolg'on.
4: Qaynonani quvnoq kutib olgan kuyovni hiç ko'rmaganman men.
3: Yo, kutib olishi mumkin, yuzida kulgi bilan deb turishi mumkin. Ichida sukut oladi. Keldi ilon boshi deb turadi ular. Bilaman.
4: Qani bir ko'raylikchi.
5: Oo, qarang kim keldi? Mehribonimiz keldi. Keling, xohlagancha turing, xohlagancha oling.
3: Voy, da! Mana bu zapchastadan bir boshda o'rnatib chiqish kerak erkaklarimizga.
4: Qaynonasini quvnoq kutib olar ekan. Xo'sh, hammasi yaxshi. Ana endi ayollarning eng sevimli dasturi erotik fayl. Erotik. Eshitgandayman, erotik. 10 yilcha bo'ldi deb eshitganim. Bir marta tushimda eshitdim. Qani bir ko'raylikchi.
6: Oh, jonim, qomatingdan, charos ko'zlaringdan, qip-qizil lablaringdan. Oh, atirgul, pomadangni yeb qo'ysam. Oh, hidlaringdan bir to'ysam.
3: Menga qara, ey, elektrichka playboy. Qani boyagi erotik faylingni qaytarchi?
5: Kish. Yo'qol isqirt pasha. Kish. Kasallik tarqatma, yopishma. Kish.
3: Tushunmadim. Nima menga ketayskin tiqishtirib tilanmi deymanda? Yo, mendan oldin birontasini ishlatganmi buni? Qani boshqa bir dasturini ko'raylik-chi. Xo'sh,
4: haliga nima edi oti?
3: Hoshimjon, ha. Qaynonan keldi.
5: To'xta, orqangga qayt, ko'zingni o'yaman, sochingni yulaman, ichagingni ezaman.
3: Hey, temir kalla! Voy, qaynonang bilan shunaqa gaplashasanmi?
4: Qani keyingisini ko'raylik-chi.
3: Uyingizga o'g'rilar tushdi.
5: Oo, qarang kim keldi? Mehribonimiz keldi. Keling, xohlagancha turing, xohlagancha oling. Oo.
3: Vay, elektrichka chumo. Qani seni gayi xodimi to'xtatdi.
6: Oh.
4: Vay, bo'lmasa.
6: Jonim.
4: Yo'y.
6: Qomatingda.
3: O'chi, gayiga ham shunaqa desam.
6: Qizil lablaringda.
3: O'ldiradi u seni, kechasi bilan uyga bormagan. O'chi.
6: Tamadangni yeb qo'ysam.
3: Vay, o'lmasam. Hozirmi? Menga tomosha ko'rsatmasam.
1: Hangoma ustalari.
7: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

turtiyon ketgan yofas avlodi, bir nigoh bir nafas avlodi, aslo emas qafas avlodi, turkiy karvon kelmoqda qarang.

0: Dirgich.
1: Bir kuni bir yo'lovchi ketayotgan ekan, doq qarsa yo'ldan bitta keksaroq odam chiqibdi. Amaki, assalomu alaykum. Kechirasiz, mana shu yerda 256-chi maktab qayerda bora shu Sobir Rahimov nomli maktab. Bolam shu maktab bilmadim. May qara. Mana shu yerdanchi, ostanovkani ko'rasam, ostanovkani. Ha, otaxon, ko'ryapman. Mana shu ostanovkadan 32-chi avtobus keladi. O'shanga o'tirasan-da, ikki ostanovkacha emasi yurib, o'sha yerdan tushasan. O'sha tushganingdan keyin shuna qarsang, 9 etajga bor. 9 etajdan ozgina yurasan, orqasiga o'tsang, o'sha yerda mahalla bor. Shu Beruniy mahallasimi, bir qanaqadir mahalla bor. O'sha yerdan yurasan ozgina bir 200 metr yursang, bog'cha bor. O'sha bog'chadan so'rasang, o'shalar bilishadi. Shu o'sha yerdachi 75-chi maktab bor menimcha. O'sha maktab tarafga yurasan, bir 200 metr yurasan, o'sha maktab yonida yursang, o'sha yerda doktor bor o'sha yerda. Tomoq doktor bor, Hasan aka degan. O'sha uyni so'raysan. O'sha uylarga borganingdan keyin, o'sha uylardan shunda chap tarafga qarasang, o'sha yerda bitta mashina bor, Moskvich bor, shunda to'rtta g'ildiragi yo'q. O'sha 5 yildan beri turibdi shu Moskvich. O'sha Moskvich to'g'risida shunda bir 200 metr yursang, 3ta 9 etajga bor. O'sha 9 etajga chiqsang, yo'q, birinchisiga emas, hozir ikkinchisiga menimcha chiqasan. Chiqasan, shu liftdan ko'tarilsan 9-chi etajga. Chiqqaningda 3ta kvartira bor. Bunisiga emas. Tak, birinchisimi, ikkinchisimi shu. Shu ikkinchisiga kirasan-da, ikkinchisiga kirsang, o'sha yerda xalzinlik bor. Ha, otaxon gapirma. Xalzinlik ochasan, o'sha xalzinlik ochsang, 3ta talinka turibdi. 3ta talinkada 3ta tovuq turibdi. Birinchisimi, yo, ikkinchisini ham tegmaysan. 3-chi tovuq bor-ku desa. Ha, amaki, bosh desa. Ana o'sha tovuqni boshini qotirgan, borib, bari, meni boshim qotirmagan.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Podcast Radyosu'da. Bildirgiç.
1: Skleroz, yaş kasallik, hiç qayerdan og'rimaydi va har kuni biror yangilik bor.

0: Markaz Radyosu'da Kuldurgiç
1: Hocayın, ben sizden bacargen işimin yarımı için hak olama. İltimos şu ki, bundan bir yol menge yarım tabakırsengiz.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Markaz Radyosu.
3: Dediler, en güzel mava kaysıdır?
4: Dedim, ona yurttum baht firdavsıdır.
3: Dediler, niçin o mukaddes, uluh?
4: Dedim, babalarım birmiş unga ruh.
3: Dediler, keçersen andın ya candın?
4: Ah, dedim, ayırmasın Uzbekistan'dın.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Tüyanı bolası onasından suretgemiş. Ona ne mi için bizde labımız tişik de otta labı çırağıyla. Dese endi bilesem bolam. Biz tiken yiyem yiyoramız. Hemen arsana yiyip getiyoramız. Şu için bizde labımız şuna kadese. Onda ne mi için bizde tüyaklarımız, tırnaklarımız iki tamamı üstken tişik de otta ki çırağıyla dese. Endi bilesem mi? Bolam biz kumlardan, loylardan hemen yoktan yürüp getiyoramız. Şu için dese. Anladın ki bizi yelkenimiz ne, çunkur, dün kayıp çıkan otdaki çırağıyla desem. Şimdi biz bir su içse 40 kullap su içmemizde çidamlıyımız desem. Tüyanı bolası, onası ki karıp, oye, bolanı bize ki neme gerek bu? Zapark deseymiş ki, demiş. Ona oğlu ki kaçan uylanasan, kız yok mu? Şu bronte kız topanma değil mi? Dese, oycan şu yapızı bilerdim o şu deysiz de. Mayli, ma uylanım, aytken kunuzge töyde belgeleyimiz. Fakat bir tanarsa, bir nasıya koyuluk olardım. Kaynağına bulan, kelinini tuprağı bir tecevde olingen deyişken. Şu bir tanarsan sana mokşum hanım. Ben o suyunu bilip, üçte kız top geldim. Bana şu uydu işte, üçte kız oturuptu. Agar, mal uylanadigen kız, kaysiligini topsiz, beş getardım oycan dese. Ona hem rastan mı dedi? Şimdi uyuya kırıp, kaytıp, şimdi çıkıp, ortadaki kızıl köyleyelim mi oğlum? Dese. Oycan, koyduk oğlum lekin. Promatı kurmagansın. Resmini yapıp gel kursatmagan mı? Kayırdan bildiz dese. Oyam şunu diye karab. Oğlum, uşengi karasam nirrim çıkayıp demiş.
1: Hangama ustaları.
2: O şapaytlarda tiyatrda 40 kulla konsertler berilişken. 40 kun konsert, gastrolik safarga ketişken. Payet muna hazır gidey zamanavi sotkalar, boşqa narsalar yok. Uy telefonu bu, damashni deydim usulda. Şu uy gastrolga ketayotgan paytda bir aktyorimizni o'g'ilchilar endi 2 qadam qo'yib yiqilar ekan. Gastrol ketişken, 20 kun gastrol o'tgandan keyin uyga telefon qilib, "Xotin, yaxshimisan? Qalaysan? Nima yangilik?" desa, xotinam qursin dadasi, "Siz ketayotganingiz o'g'limiz yiqilayotdi, o'g'limiz oyog'i chiqdi, yurib ketdi. O'g'limiz yuryapti dadasi, o'g'limiz yuryapti" desa, "Aktyor aktyorim kursan bo'lganda ustoz aktyorni oldiga borib, ustoz, assalomu alaykum ustoz. Yaxshi bir duo qiling. Kelganimizga 20 kun bo'ldi. O'g'lim yurib ketibdi ustoz. Bir duo qiling ustasiz. O'g'lim yurib ketibdi" desa, ustoz ham qo'lini ko'tarib, "Agar yana 20 kun yursang, xotining ham yurib ketadi." Bir ayol ko'chada shunday tursa, sutga ochratga turganmiz sutga. Odam ko'p, magazinda sutni ochrat tursa, bir boyroq odam mashinada to'r kelib, yoniga to'xtab, qalaysan, go'zal qiz, yaxshimisan?" Rahmat, yaxshi, Xudoga shukr. Sutga ochratga turibsanmi?" desa, "Ha, sutga ochratga turuvdim. Men senga o'sha payt aytuvdim, menga tekkin deb. Hali ham kechmas. O'sha eringni ajralda, menga tek. Sutlarga ochratga turmaysan. Sutni o'zi, qaymoq desam, o'zi uyga boradi." desa, "Akamulla, sizda xotin nechta?" debdi. "Mandami? 7 xotinim bor. 8-sisi sen bo'lasan, eng kenja erkatoy xotinim bo'lasan" desa. "Ya, to'g'ri kelmaydi, aka" debdi. "Nimaga?" desa, "Erga ochratga turgandan ko'ra sutga ochratga turgan yaxshi" debdi.
1: Hangoma ustalari.

0: Yurtımızda saat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: podcast radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, bugün bozorga borası mı?
4: Haa, boramen, ne miydi? Tişliyim mi buranası, kireyim sanki?
2: Haa, bor siz 5-6 tu tuxum ap gelindi oldu.
4: Ben tuxum? Bopta ap gelemem. Bopta az aşk, ben kittim.
2: Tezrak gelin ya, kop gitmen gene.
4: Şiste gelin. Oza, ben geldim.
2: Vay, namınca. Uçup arıp geldiniz mi?
4: Ya, mene sanki bir işlemez 20 tutuklar.
2: Vay, hostaki. Ne mabbala arıp geldiniz?
4: Uzun yetkenli tuxumdu, ben tuxum arıp geldim, tuxum.
2: Kanaka odamsız. Ben sizge tavuğu tuxumuna arıp gelin dedim. Siz bulsayız oradaki tuxumuna arıp gelsiniz mi? Bunlar zikarın, kağıtta kattalı gene.
4: Kanaka miyesi yok hatın seni. Bu orduyla tuxunu bilsem bütün bazarı adar dondaklı zor kutaptım. Eğer bilsin ki bu tuxunun kim yesi var o, şu adam yakşı süzü diyen böyledi.
2: Ne?

0: ustaları.
1: Yine ben cüde köp yapları getirişim mümkün. Alkagalizm akıbetiden bundan yarım yıl aldın. Bizi şehrimizde kuşarhandan bitti. Alkaç kaçıp getirdim. Yap yalangaç kaçıp getirdim. Onasıdan kandı doğulgen bu soğuşan dağça kaçıp getirdim. Daşı bittikten azı kemice kaçıp getirdim. Doğru katta yoldu. Kesi ortup restoranını bu bitike kirip arıptı. Yap yalangaç kadın. Kuldu üstü üstü başları bu adam da bu bitike kadar 100 gram arakından kuyduktu. Bu bitik haligini görüp yok buraya işkilip tinçlik olsun da. Tilpaklıyla bakardım. Kuyu verse kolu görüp. Yine kuy, yine az yine kuy. Üstörmette kuyu verip diyor, bu piçiyen baka bu paptaligini tomaşa kuy. Yok bre. Dese bu yetermiş ki, kurdu üstü üstü başları bor adamdı. Dime, yalakaç adamdı görmeken mi sandıp da? Dese bu piç yetermiş ki, yalakaç adamdı köp görgen ben o. Pullu katil zaman veren çünkü her an muhturum ben. Ortalar, bana her hili yigitler bor. Yigitlerde modaga kızıkkanları bor, modaga kızıkmaydiganları bor. 35, 30 ga kirmasdan qomat soqal qo'yib, boshni sochini ustaramidan oldirib, pasha qo'nsa sirg'anib ketadi. Kichkina salladan o'rab, o'ra chopan kiyib, maxs ko'vish bilan eskicha yigitlarimiz bor. Undan mindoroq qora shim kiyib, mindoroq tupli kiyib, yaktayni kiyib, ustidan qiyiqni bog'lab, sochni mashina bilan oldirib yurgan yigitlar bor. Endi mindoroqlari bor, krimplini va shim kiyib, oq tupli kiyib, oq yoqa ko'ylaklardan kiyip orasından dastrumalçanı koyup yürüdüken yigitler var. Şimdi modniyle şirketi yaptı mı? Karay, şimdi modni yigitlerimiz var. Cinsi ve işim kiyip, o cinsi ve işim diyem yenge ogandan gün 3 ay ot yazıp durup rişminen yuvup itticeğini tilip yamakçısı 700 sumlu bose 1000 sum bu giderek yani. O şanaka şimlerden kiyip, kalotkelerden kiyip, boynuge anaka zancirde bir neselerde asıp, saçlarda arkası osuyup, ortasından park açılıp, kulağlarda bekitip düşerdi. Moylovlar koyulardı şimdi. Mana shunday qo'yib qo'yladim o'ylovlarni endi. Ja ultra mod. Endi ultra hipovi yigitlar bor, hipachlar. Bular boshqacha bular. Vilvetovi shim kiyib, krasovka kiyib, yaponski ko'ylakdi 77 joyda pagoni bo'ladi. Mo'ylovlarda boshqacha bo'ladi. Bunday tushib turib, mana mindoq qilib jiyag'di tagidan olib tushib ko'kragida juniga ulab davom ettirishadi. Toshli orqalari o'sib, sochli orqalari o'sib, quloqlarida bekitib, orqasi o'sib kurakkacha tushadi. Bunnini ustida shved kimi Norvegskimi achki og'zida gruzinski shivachka ular o'zbek tilida ham gapirmaydi rus tilida ham gapirmaydi jargon bilan gaplashadi bir-biri bilan shuni bo'lmaydi как ты макака ну как мой фуфли кент гоня taksistenkaga shunaqa turqi shunaqa bir xilda to'rtta hipach kelib bitta taksini bo'shmi yo bankmi so'rab mundoq deyapti ну чё чувак карета с мотором свободна desa taksist bunaqalarni ko'rgan ko'rmagan mundoq qarab ha svobodni anuka padai chuvaki dedi gup gup gup gup o'tirishdi yo'lda ketyapti oyoqlarini chalishtirib sigaretlarni cho'kib ketishyapti taksistlar ham ja obshessionni odamlar bo'ladi kim chiqsa o'shanga moslab gap topadi obizatilni kampirlar chiqsa kampirlar bilan ham vaysashib ketaveradi haligilarga moslab gapirmoqchi bo'lib orqasiga mundoq qarab yo'lda ketyapti turib ha chuvaylar kuda vas plyunut dermishlar
2: Sargoma ustalari

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Gona.
3: Asıl Zoha'da bilesem mi? Anu, Bahrom Borku, şu hatanını pullarıge uçup uylengen eken.
2: Bolişi mümkün. Lekin uşu pullagi yarışı, şimdi hem allakaçoğum, bacarı boyan.
3: İyi, kanaka işlen etmezsen.
2: Kanaka bulardı. Kır yuvuş, avukat kılış, bollagi karaş, uzu bulmuydu bu işlerini kılış orta.
3: Hıh, doğru etesen.
2: Ha, nazo, anu banktagi uğurlanyan pulla hakkıda yapışladı ki, uşanın uğurları topulipdi.
3: Rostan mı? Kanaka kılıp.
2: Bank rahbarı, jurnalistlagi, banktan 3 milyon uğurlagen dip, intervyu vergen eken. Aslida 200 milyon sim yo'qolgan ekan.
3: Xo'sh, keyinchi?
2: Keyin o'sha o'g'rining xotini yana 1 millionni qatga tashab kelding deb rasa janjal chiqaribdi. Bu janjaldan xabar topgan qidiruv xodimlari o'g'rini tutib olishibdi.
1: 2 dugo

Oyli geçer kalır gitti. Kildi mana yüreğimni çırtı barmağı. Beni sevgen insanlar ham.

0: Tom dedi-da, keyin asta qo'shib qo'ydi. Pamflet.
1: Talaba pamflet demoqchi bo'ldi-yu,
0: ammo bu atamani ham bilmasligini bildirib qo'ydi. Turgan gapki, matbuot janrlarining nomlarini hech bo'lmasa sanab bera olmaslik butunlay savodsizlik bilan teng edi. Bundan mening ham jinim qo'zidi.
1: Hey, pamflet
0: deb qaytarib so'radim men.
1: Balki komplektur.
0: Ha-ha, komplekt dedi shosha-pisha talaba qiz.
1: Endi bu yog'i ketdi.
0: Balki bishtekstur dedim men.
1: Yo, romshtekstmi?
0: Beef stroganov deganini eshitganmisiz? Ketma-ket kelayotgan bu antiqa so'zlardan talaba qizning bosh qotib indiy olmay qoldi. U o'zining butunlay noto'g'ri javob berayotganligini tushunib yetgan edi.
1: Domla, mayli o'qib kelib, keyin topshirarman dedi u.
2: Shunaqa bo'lsin, dedim men.
0: Esimda bor, o'sha qiz shu imtihonni topshirgani qayta-qayta 5 marta keldi. Chamamda unga pamflet u komplekt.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.